Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

0: derman, her derde derman. Elhamdülillah. Nebi Muhammed, aleme rahmet, olmuşum ümmet.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.

Aziz Müslümanlar, Kurban Bayramımız da çok mübarek olsun. İnşallah hapsi günlerimiz bayram olu. İmanla, sıhhatle, selametle, emanla Allah Subhanahu ve Teala taatımızı kabul etsin. Oruçlarımızı kabul etsin. İnşallahü Teala iyice geçtiği günlerde oruç olduğumuz Arafat gününü oruç olduğumuz ve inşallahü Teala Allah'ın rahmetiyle günahlarımız hapsi silindi. Ve Allah Subhanahu ve Teala tekbirlerimizi kabul etsin. Bu günlerde ki tekbir günüydi, tehlil günleridi, hamd günleridi, ibadet günleridi. Ve Allah Subhanahu ve Teala hapsi ibadetlerimizi kabul etsin. Aziz Müslümanlar, ne hoş ki bizim bayramımız ibadet günüdü, hayır günüdü, yardım günüdü. Bayramımız taatla başlar, namazla başlar, tekbirle başlar, salamla başlar. Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşırlar, sorarlar, görürler, kavuşurlar. Bir muhabbet olur ara yerlerinde. Birbirlerini sorarlar, ararlar, birbirlerine yardım ederler. Ve o gün ki insan Rabbisine taat eder, o gün bayramdır özü için. Bayram yalnız o dergi insan güzel asbab girsin, güzel kıyafetine makayet olsun, kokusunu vursun, ondan sonra ne yaparsa yapsın. Bayram yalnız bu dergi. Bayram Allah'a azze ve cel tevhid etmekti. Allah'ın tevhidini yerine getirmekti. Ki bilesen Allah subhanahu ve teala seni yaradıp seni rızkı verir. Özü zerali senden yalnız özü tekler. Aparı yalnız özü hayri getir başıva. Özü verendi, özü alandı, özü rızık sahabidi. Kavnu kainati yaradan özüdü. Akide böyle olsun Rabbuva. Ondan sonra iyice ibadet edesen özüne. Emrettiği şeyi yerine getiresen. O şeyi ki nehyedip ondan uzak düşesen. Ve ne emredip ve ne hazyediri sözden olsun, işten olsun onları yapasan. Ve ne işten ve ne sözden hazyetmez ondan uzak olasan. Böyle ibadet olu Allah subhanahu ve teala. Ve bunun için de bizi yaradıp. Ve bunun için de kıyamatı bırakıp subhanahu ve teala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kavnu kainatı, insu canı, kıyamatı, hapsını yaradı, bırakıp, peygamber yollayıp, kitap indirip, yalnız alem özüne ibadet etsin. Ve alemi de alıştırıp da özüne nece ibadet etsiler. Öz başlarına kalmasılar. Fe özü de azze ve cel bu bayramları teşri etti bizim için subhanehu ve teala. Fe bizim de bayramımız ibadattı. Namazdı. Ondan bayramdan evvel oruçtu. Ve bayramın namazıdı, tekbiriydi, tehlilidi, tahmididi. Ondan sonra kurban bayramında udhiye kesmekti. Nusuktu. Ve li kulli ümmetin cealna menseke. Ve Allah subhanehu ve teala buyurup قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Aziz Müslümanlar, udhiye kesmek meşruhtı, delili de var Kur'an'da ve sünnette ve icma'te. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala buyurup فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَبُ دَ أَمِرْدِ رَبُّوْتِ نَمَسْقِلْ وَرَبُّوْتِ دَ اُضْحِيَ كَسْ
ve aynı zamanda da sünnete gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem udhiye yapıp udhiye nusukuna kalkıp فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها پیغمبر صلى الله عليه وسلم چی قوت كاسب أملحين أقرنين yani zokları da var imiş. Zebahahuma biyedihi. Öz mübarek eliyle kasıptı bu ki kotu. Semme yani deyip Bismillah ve kabbar Allahu Ekber ve ayağını mübarek ayağını da bırakıptı. Böyle boğazı tarafına ve öz mübarek eliyle kasıptı bu kotu. Ve bu da delildi sünnetten. كي مشروعية الأضحية وإجمعت وار مسلم الله علماء حفص إجماع هدب على مشروعية الأضحية حكمنا هذا علماء بير قسم ديب كي أنه واجبت أضحية كسمغ واجبت زنجين نزارنا هر إيل واجبت يعني وار واريسا جرى هر إيل قربان كاسة بعض ديري واجبته بعض ديبته سنة مؤكدة بدا جمهور علمان رأيه كي إمام مالك وإمام شافعي وإمام أحمد بيلا بيروبلر أما ديان واجبته إمام أبي حنيفة آيرسد أولار بيروبلر أنه واجبته هر زنجينين üzerنا وارو واريسا جرى قربان كاسن هر إيل عجبا نأول أضحية أولنسن لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام أضحية بس دوردان أولا نيدان أولا ديودان أولا وإنكتان أولا وقوينان أولا قوين دا دياندغ يعني قوت يندا قوين ويندا جيتدان أولا ديوة وإنك وقوت قوين دو زيدان يعني وبردا جيتدان أولا الله سبحانه وتعالى بيروب ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني بو بهيمة الأنعام كسندلار الله سبحانه وتعالى نن آدن ذكريتلار üzerنا عجبا bu davarların ömürleri tahdid olunuptı yoksa her devanı sen kesebilsen her inagi kesebilsen yoksa her birisinin ömrü şart var yani ömrü tahdid olunuptı bale devadan onu da bilagın gere 5 ili bitirip 6.ya girip her deva olmaz kesilinsin. Mesela küçük deva olunmaz. Ömrü 1 yaşındaydı, 2 yaşındaydı. Yok. Büyük deva ki 5 yaşını bitirip 6. ile girip. Bu devadan. Ama inekten inek ise yani erkek oğlu, dişi oğlu yani buzav oğlu mesela koy böyle diyağın. Dişi oğlu ikisi de kesili. Bazı dişini kesmez. Belli dişi olabiliyeti tamam olmaz. Balası oğlu ama kesili. Mühim inekten 2 ili bitirip 3. ile girip. Biz diğer 2'ni kırıptı 3.ye girip. Bu inekten. Geldiyse koç olduysa koyun olduysa 1 ili bitirip. Ama semiz ise 6 aylık da oğlu. 6 aylık da oğlu. Geç ise 1 ili bitirip yani 2'ye girip. 1'i bitirip كيا جربت وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته بيردنا دا بير قوت كسا ديار عني وعن أهل بيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيلا يابو جاتردي بير جيتني بير ياشنداد كسندا بس وزيت كسماس
diyendek eşşatu an vahidin. Yani bir tane parasını verir. Ama o bir tane istediğini girdi özüden ecirde. Ve aynen ecir özüne verili, o birselere de verili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparmış. Fe'an Aişete enne Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem amara bi kebşin akranin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti, kurban bayramında bir koçu getirdiler. Bi kebşin akranin. Yani çoku var. Yata'u fi sevadin ve yebruku fi sevadin. Bak ne güzel anamız Aişe radıyallahu teala anha ne güzel bu koçu vasfedir. Ne buyurur? Bi kebşin akranin. Yani zoku var imiş. Yata'u fi sevadin. Yani her dört ayağı karaymış. Yata'u. Yani her ayağını bırakırmış. Yani ayakları karaymış. Ve yebruku fi sevadin. Yani hatta tabukları, ayaklarının büken yeri onlar da karaymış. Ve yanzuru fi sevadin. Yani başı da karaymış. Yani de gözlerinin etrafı karaymış. Fe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emredip bu koçu getirdiler. Fe utiye bihi li yudahhiye bihi. Fe kâle leha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Aişe helummil mudiyete. Getmenimce bıçağı. Thumma kâle. Buyurdu aleyhissalatü vesselam. İşhezîhe bihacerin. İti dözünü bir taştan. Aişe ne buyurur ki radıyallahu teala anha? Fefealtu. Emrettiğini yerine getirdim. Thumma ahazaha. Bu bıçağı eline aldı. Ve ahazel kebşe. Feadduca'ahu. Thumma zebahahu. Aldı bıçağı. Ve koçu çaldı yere. Aleyhissalatu vesselam. Başladı. Kesme gözün. Thumma kâle. Buyurdu aleyhissalatu vesselam. Bismillah. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وبحديث ده مسلم رواية يدر فمسلمان إنسان böyle yapar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı kimin yapar? Bakırsan bazı koçu getirir, der bu benimsidir. Bir tane getirir,

كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيز نجا أضحية يا باردوس بيشق خاردوس بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقت انضى فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته أضامن بيرسنا يا بارمش جاترنمش بير دوارة كسرمش أزيته وأهل بيته نيرنا حبسيت فيأكلون ويطعمون ياردلر دا وآيرسنا دا يدردردلر حتى تباهى الناس فصارت كما ترى حتى بشلاد علم تباهيت مغا يعني بير تفاخرت مغا هركش دير كسندا özü تكاسره يعني إشكا تباهيه girdi فخفخايه girdi başladı هركش يعني باخسن بير evde 4 tane 5 tane هركش özü تكاسره ayırsını girtmiri özüden فبو da خلاف سنت فوني عزيز مسلمانlar bir tane parasını veri ama o bir tane istediğini girdi özüden bu Koçtadı, koyundadı, geçidadı. Ama inekte, ineki bir tane de kesebili, edebili yedi tane yığışsın, yedi nefer yığışı, parasını verirler. Her birisi diyağın bir payı girer. Bu çünkü inek oğlu, yedi deneyçi oğlu. Yedi deneyçi diyendek oğlu, yani yedi tane oğlu parasını versin. Yedi tane oğlu parasını versin. Deva da beladı. Yedi tane oğlu parasını versin. Ama o her yedi tanenin birisi istediğini girdi özüden. Mesela birisi bir pay girdi. O yedi taneden bir tane oldu. Ne diyar? Anni ve an ehli beyti. Anni ve an ehli beyti. Fe girdi özünü, babasını, arvadını, uşağını. İstediyse de bacısını, kardeşini işeke vasi'ti. Tehdid etmiyor yağın özünü. Ama bir tane parasını ver. Olmaz iki tane, üç tane para versin, bir hisse girsiler. Yani bakırsan bir koçun parasında olmaz paranın yarısını baba, yarısını evlat versin, kestiler. Yani yarısını adam, yarısını kadını versin, kestiler. Yok. Bir tane veri istediğini girdi özüden. Sünnet böyle. Gere de bu udhiye ayıpsız olsun. Bazı ayıplar var. Olmaz. Yani o da vardı olsun. Ayıpların birisi el-avra'u el-beyyinu avaruha. Yani kör olmasın. Gözü ağırı olmasın. Böyle kördü. Gözü gedip, gözü çıkıp böyle bu ayıptı özünde. Yani gözünde bir ayıp olmasın. Bu bir. İkincisi el-meridatu el-beyyinu maraduha. Hasta da olmasın. Böyle olsun ölmeceği gidip. Böyle de olmasın. Topal da olmasın. El-arca'u el-beyyinu aracuha. Ve maktu'a ve maksuret el-arcul min babi evle. Yanda ayağının biri kesilip, yanda kırılıp, yanda topaldı. Bu ayıplar olmasın içinde. الهزيلة التي لا تنقي أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها وبلد زندر مندر والماسن زعيف بلا خستاده كي سنجتن داو بير قوينن بير دوارن يانندا سحاتي يرندوسا ne yapar bir öz özün çabaladı başını çeker yanda başını yukarıya kaldırı yanda dolanı o yana Ama bu el-hazile el-leti la tunqi. Bakırsan yanına gelirsen haberi yoktu. El-u kaldırsan yanaşasından bakırsan çabalamaz. Yani beyninde bunun bir hastalık var. Fe-onici olmaz bu udhiye olsun. Fe-anil-bera ibn-i azibin radiyallahu anhu enn-nabiyya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme kal Erba'atun la yujzi'na fil-adahi العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي فبو ترت شيء

ama bazı ayıplar var makruhtu. Olanda da vardı makruhtu. Olmasa daha iyiydi ama olduysa udhiyeke tamamdı. Ama olmasa bu ayıplar olmasa için de daha iyiydi. Uyubun tukrahu fil udhiyeti. Lakinneha tujzi'u. Birincisi maktu'atul uzuni. Au cüz'un minhu. Ama cumhur yanda bu olmaz. Ama bazı ulema yanda oğlu. Kulağı kesilip, yani kulağından bir kez kesilipti. Bak da've edipti, bir yerden düşüptü. Benim kulağında bir ayıb var ise cumhur yanda olmaz ama bazı ulema yanda oğlu. Maksuratul karni av aktaruhu. Baksan koçun bir çeşit cokundan kırılıptı. Bir coku kırılıp inekti, bir coku kırılıp mesela bu zavdu bir yüc bir coku kırılıptı. Yani koçtı, coku kırılıptı. Bir kezi, yani de coku ama cumhur yanda oğlu. Bazı ayıplar var. Yani bir delil gelmiyor üzerine ennehu bu olmaz. Ama yani olmasa daha iyiydi. Mesela dişi tökülüp, dişsizdi. Yen de baksan kuyruğu kesilip, yen de baksan burnunda bir ayıp var. Bunların üzerine bir delil yoktu. Ama bunlar olmasa daha iyi olur. Ama var ise zokundan bir kez kırılıp, kuyruğu kesilip, yen de burnunda bir ayıp var. Yen de dişi tökülüp ama özü kuvveti yerindeydi. Fabularda yani bu davarlar kesili bir ayıp yoktu içinde. Ve tuczi. Ama en iyisi insan semizini seçsin, iyisini seçsin. Bundan udhiye kessin, alsın, kessin. Ha zaman kesili namazdan sonra. Namazdan evvel olmaz. Namazdan evvel olmaz. Enes radıyallahu teala anhu ne buyuru? قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وبالحديث پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم بيروب براء بن عازب رواية يدري دري إيش التمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم خطبة ويرده فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي Bugünümüzü başlarız ilk şeyden namazdan. Thumma narci'u fenenharu. Ondan sonra döndük başlarız udhiyamızı kesmeye. Femen faale hâzâ fekad asâbe sünnetena. Bunu yapan bizim sünnetimiz budur. Ve men nahara yani namazdan evvel fe innemâ huve lehmun yukaddimuhu li ehlihi. Sanki bir de vardı kesip özit ehli beytiydi. Ama bu udhiye sayılmaz. Leyse minen nusuki fi şeyin. Fakale Ebu Burdete. Bu sahabi Ebu Burda sorupti ya Resulallah. Zebehtu kable en usalli. Namazdan evvel men kestim. Ve indi cezaatun hayru min musinne. Fakale ic'alha mekaneha. Ve la tujzi'u an ahadin ba'dak. Deyipti. Git onu kes. Ondan daha iyiydi. Fesen udhiye var ise aziz Müslümanlar, aziz kardeş, bacı fe olmaz bayram namazından evvel kesesen ve inneme bayram namazından sonra olur. Ahir vakti de, ahir vakti ulema yanında hilaf var. Kimi deyip de eyyame teşrikin ahir gününe kadar olur. Bazı deyip de eyyame teşrikin ikinci gününün ahir gününe kadardı. Bazı deyip de üçüncü günü. Fe insan muhavale etsin, hilaftan çıksın, bayramın ahir günlerine kadar koymasın. Sünnet o adı bayram namazından sonra kes. Sabah olu, akşam olu ama sünnet böyle adı. Namazı kıldı, ge udhiyavu kes, hatta udhiyavdan yesen. Sünnet böyle adı. Uymadı sen üç gün ortaya kaldı kes, akşam oldu kes, gece oldu kes. Yarın bir gün ama tahir etme bayramın dördüncü gününe, hatta hilaftan çıkasın. Ne yapasan udhiyanı kesenden sonra bir tehdidi yoktu
bunca fakirlerçe, bunca sanuçe, bunca böyle üç yere bölesen, dört yere bölesen, iki yere bölesen bir tehdit yoktu. Bir tehdit yoktu. Ama müstehaptı, bir pay çevresen özüçe, bir payını da fakirlere veresen, bir payını da armağan veresen, kardeşler ve bacılar ve zenginlere. Onun için Seleme bin el-Ekva' rivayet ediri, قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilim birsinde dedi kim udhiya kesti çevirmesin hapsını versin çok da çevirdiyse üç günlük çevirsin ondan sonra kalanını hapsını fakirlere versin فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ O bir ili قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي dediler sahabalar dediler ya Resulallah geçen yıl kimin yapağın geçen yıl sen bize emretti dedi hiç çevirmeyin hapsını verin fakirlere bu yıl da aynen böyle yapağın buyurdu aleyhissalatu vesselam kulu ve at'imu ve dakhiru fe inne zalika al'am kana bin nasi cehdun fe aradtu en tu'inu fiha Bu il böyle yapmamın. Yevun, yedirdin, çevirin. Geçen yıl size böyle dedim, hapsını verin. Çünkü geçen yıl alem talaşadaydı. Bir fakirlik var idi. Bir hacet var idi. İstedim siz kardeşlerinize yardım edersiniz. Fa on içi müstehabdi. Üç payı el özünü. Bir payı özü üçü çevir. Bir payı fakirlere ver, o bir payı da armağan versen istediği o. Oğlu ulhiyeden bir şeyin satasan, hadiste gelip de yapmamın bu işi. Yani bir hadiste ama senedi zayıftı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدِيِ وَالْأَضَاحِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا Ama bu hadisin senedi zayıftı. Ama ulemeler deyiptiler, olmaz bir şey bu udhiyeden bir parça satılsın, derisi olsun, sufu olsun, saçı olsun, sümüğü olsun, kellesi olsun, hiçbir şeyi satılmaz. Cumhur yanda beledi. Bu da İmam Şafii, İmam Ahmed yanda. Abu Hanife de rahimahullah deyipti, oğlu bir şeyini satasan, ama sadaka edesen özünü. Ama cumhur yanda bu olmaz. Olmaz da kasaba kirasını etten veresen. Yok. Ma'mel edesen özüden nancıya kessen dedi buncıya. Buncıya kesirem. Fe kesenden sonra hakkını versen eline istediyse o. Etten versen özüne hebel armağan diye olabilir el kısadı. Hayır dedesen özüne Ama diyesen, kesesen, 10 kilo bu etten veririm sana, kirav fabu olmaz. Udhiyanın kesmeği daha iyiydi parasını khir edesen. Yani udhiye diyeğin 200 bine ise, kesmeği daha iyiydi o 200 bini khir edesen. Çünkü bu nusukti. Bu nusukti ve bu cemahir ulema yanda budur. فأوني تي فسان إمكانياتو واريسا أضحية دا كاس و سادي سودا صدقة دا ويرسان او دا بير آير عبادات او دا بير آير أجر دا عزيز مسلمان لار بو قصة شكل دا أضحيانن بعز أحكام لاري دا الله سبحانه وتعالى جملة مزدن قبول يتسن و بير دا ديران بيراموز دا مبارك وصن Allah subhanahu wa ta'ala günlerimizi ma'mur etsin ta'atiden, sizden de kabul etsin. Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızdan geçsin. Anamızı, babamızı affetsin. Allah subhanahu wa ta'ala muvaffak etsin bizi. Özüne iyi ibadet edek, hamd edek, şükür edek. Bizi muvaffak etsin, khair yolunda bizi hıfz etsin. Şerden, günahten, masiyetten. Bizi teslim etmesin nefsimizin eline. Allah subhanahu ve teala
özü muvaffaktı, özü duanı kabul edendi, özü verendi, özü alandı ve her şeye de muktedirdi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ duyurduğundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar?

6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında?

Hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyen.

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Züzehra. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar kürdundan seni?

anda Medine'ye münevvere sokaklarında yürüyordun. Nezihoğulları'nın küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Nezihoğulları'nın kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler ama giyinmek nasip olmadı. Haberleri uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemi.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Kurban Bayramı münasebetiyle tüm Irak halkını ve özellikle Kerkük halkını tebrik etti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Kerkük'ün küçük Irak olduğunu belirterek Yüce Allah'tan bayramların Irak halkına ve Kerkük milletine huzur getirmesini diledi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek Kerkük'teki hizmetlerin geliştirilmesi yollarını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa teknik sorunun tamamen çözülmesine kadar tüm vatandaşlara kuponsuz şekilde 40 litre benzin verilmesi talimatını verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına Kerkük'e destek verme talimatı vererek, ilde adaletin sağlanması ve özellikle Türkmenler başta olmak üzere hakların teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Nezar Hamedi ve İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkian, savaşın durdurulması ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesinin önemini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi Mali Denetim Divanı'na verilerin denetlenmesi için küresel ortaklıklardan yararlanma talimatı verdi. Başbakan Zeydi, altyapı projelerinin tamamlanması ve performansın düzeyinin yükseltilmesinin önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı Körfez İşbirliği Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Körfez Arap ülkelerinin güvenlik ve istikrarının Arap ulusal güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı'nın politikası ve yapısında köklü değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. Milletvekili Abdulhadi Es-Sadavi, Irak'taki parasal ve ekonomik sorunların çözümü için hükümetin kapsamlı bir tedbirler paketi uygulaması gerektiğini belirtti. Su Kaynakları Bakanlığı, Fırat Nehri su seviyesinde olağan dışı artış kaydedilmediğini açıkladı. Irak yargısı siyasetçi ve eski milletvekili Haydar Molla'yı 2,5 aylık tutukluluğunun ardından serbest bıraktı. İnsan Hakları Komisyonu ile Ulusal İstihbarat Teşkilatı ortak işbirliği anlaşması imzaladı. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Kor General Ömer Elvaili limanlarda geçken ve biriken konteynerlerle ilgili caydırıcı tedbirler uygulanacağını açıkladı. Salahattin polisi şort giydikleri gerekçesiyle bazı gençleri ve taciz suçlamasıyla diğer kişileri gözaltına aldı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Basra'da 500 metreden fazla uzanan bir petrol kaçakçılığı hattının ortaya çıkarıldığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili son Amerika-İsrail saldırılarında dini lider Müşteba Hamane'in yaralarının yüzeysel olduğunu açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'daki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ya da derhal Amerika'ya teslim edileceğini ya da bulunduğu yerde imha edileceğini açıkladı. Avustralya DAEŞ ile bağlantılı 19 kadın ve çocuğun Suriye'den geri dönüşüne hazırlanıyor. Tayvan, Hindistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük 5. hisse senedi piyasası oldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يعرب عن تهانيه وتبريكاته إلى العراقيين جميعا وأبناء كركوك على وجه الخصوص بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد بأن كركوك تعتبر العراق المصغر ويدعو المولى تعالى أن يعيد الأعياد على العراقيين وأهالي كركوك أعواما عديدة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي رئيس الحزب الحركة القومية التركي دولة بهجولو ويبحثان سبل الارتقاء بواقع الخدمات في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يصدر توجيها يقضي بتزويد جميع المواطنين بأربعين لترا من البنزين من دون قسائم البنزين إلى حين حل المشكلة بشكل كامل. رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة بهجولو يوجه تشكيلات حزبه بدعم محافظة كركوك ويؤكد ضرورة تحقيق العدالة في المحافظة ومنح الحقوق وخصوصا للتركمان. رئيس الجمهورية نزار آمدي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يؤكدان أهمية وقف الحرب وإنهاء التوترات في المنطقة. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بأهمية استكمال مشاريع البنى التحتية والارتقاء بمستوى الأداء. وزارة الخارجية تهنئ دول مجلس التعاون الخليجي لمناسبة ذكرى تأسيس المجلس وتؤكد أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. لجنة العلاقات الخارجية النيابية تدعو إلى إجراء تغييرات جوهرية في سياسة وهيكلة وزارة الخارجية. النائب عبد الهادي السعداوي يؤكد بأن معالجة الأوضاع النقدية والاقتصادية في العراق تتطلب حزمة إجراءات حكومية متكاملة وأن رفع سعر الصرف لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي. النائب عن كتلة صادقون محمد كريم يكشف عن وجود اتفاق سياسي يقضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وزارة الموارد المائية تؤكد أنها لم تسجل أي ارتفاع مفاجئ أو غير اعتيادي في مناسيب نهر الفرات. القضاء العراقي يطلق سراح السياسي والنائب الأسبق حيدر الملا بعد شهرين ونصف من السجن. مفوضية حقوق الإنسان وجهاز المخابرات الوطني وقعان اتفاقية تعاون مشترك. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يتوعد بإجراءات رادعة في ضبط الحاويات المتأخرة والمتكدسة في الموانئ. شرطة صلاح الدين تعتقل شبابا لارتدائهم البرمودا وآخرين بتهمة التحرش. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.
3: Türkmen FM, sesinin ulaştığı herkesin, tüm Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Ultra

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uyduradyo.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

bilici esen seher yeli. En güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz bu güzel çarşamba sabahında. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram özel programımızda Türkmen FM'de sizlerleyiz. Bayram boyunca güzel programımızı sunacağız, güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz ve kutlu mesajlarınızı, göndermiş olduğunuz mesajları da programımıza paylaşacağız. Bu mübarek Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun inşallah. Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun diyoruz. Hacda olan bütün hacıların hacları kabul olsun, duaları kabul olsun, kıldıkları namaz kabul olsun inşallah, amin diyelim. Ve özellikle de bu Kurban Bayramı birinci günde camiye giden beylerimize, namaz kılıp da dua edenlere ve bütün dualarını esirgemeyen insanlarımıza ne diyoruz? Yüce Rabbimiz duanızı kabul etsin ve niyetinize göre en güzellikleri getirsin inşallah, size için gerçekleşmeyi nasip eylesin. Hayallerinizi, umutlarınızın gerçekleştiği bir bayram olsun inşallah. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Sabahlar Loroz bizleri dinleyen sevgili ev hanımlarımıza bayramınız mübarek olsun hanımlar. Bu bayram için epey koşturdunuz, hazırlıklar yaptınız ve inşallah bu yaptığınız hazırlıkları ve tabii ki de boşa gitmez ve en güzel şekilde yapmış olduğunuz tabii ki de baklavalar olsun, tatlılar, külçeler olsun, her ne olursa olsun önemli olan afiyet, bal, şekerle ve mutlulukla onları sevdiklerinizle paylaşmayı, yemeği nasip eylesin Yüce Rabbimiz inşallah diyoruz. Ve eminim ki bu sabahta özellikle de bayramda olmazsa olmazlarımız, biliyorsunuz bayram yemeğimiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve afiyet olsun diyoruz bayram yemeğini yiyen insanlarımız için. Bazıları var öğlen vakti, bazıları ise de sabah erken saatlerinde beyler camiden döndüklerinde sabah namazından sonra hemen sofrayı kurup bayram yemeğini yiyorlar. Afiyet olsun diyoruz ve inşallah bu örf adetlerimiz, geleneklerimiz yıllar boyunca böyle devam edip gitsin inşallah. Nesilden nesile aşılansın evlatlarımızla birlikte diyelim. Ve ne diyoruz buradan da bütün beylerimize de sonsuz saygılarımızı iletiyor. Kolay gelsin diyoruz beyler.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel bayramın birinci günde eğer programımıza katılıp da sevdiklerinizin bayramını kutlamak isterseniz canlı yayında telefon numaramız 0770 131 34 61 tekrarlıyorum telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda aynı numaradan da WhatsApp yolundan da bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli.

Evet sevgili dostlarımız, buradan programımızın devamlı arkadaşlarının bayramlarını kutluyorum. Buradan değerli ailemin, sevdiklerimin, özellikle de annemin ellerinden öpüp bayramını kutluyorum. Meslektaşlarımın, Türkmen FM kadrosunda bütün çalışan arkadaşlarımın, kendilerini ve ailelerini bayramlarını kutluyorum. Allah uzun ömürler versin, Allah mutluluk versin diyoruz. Ve tabii ki de Türkmen TV'nin müdürünün bayramını da kutluyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ve bütün çalışanlarımıza, Türkmen binasında çalışan bütün meslektaşlarıma diyorum ki, eğer şu an beni dinliyorlarsa da, buraya doğru geliyorlarsa, bayramınız mübarek olsun. Nice hep birlikte senelere bu binada, bu çatı altında çalışmaya inşallah diyelim. En güzelliklerle birlikte sevgili meslektaşlarıma diliyorum. Ve özellikle de yurt dışında bulunan bütün çalışan arkadaşlarımıza da hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ve belki de ailenizden hepiniz uzakta, belki de hepiniz ailece orada yaşıyorsunuz veya gitmişsinizdir, bilmiyorum artık, ama her ne olursa olsun bütün gurbette bulunan, memleketinden, toprağından uzak olan bütün insanlarımıza diyorum ki inşallah gün olur tekrar toprağınıza, memleketinize dönersiniz, ailenizle birlikte o güzel bayramları bir arada kutlarsınız inşallah. Bazıları da var gurbette olan kardeşlerimiz, aileler. Bayramlarda özellikle biliyorum, görüyorum, duyuyorum, bayramlarda Irak'ta bayramı kutlamak için izin alıp buraya geliyorlar. Bayramı burada kutlayıp tekrar normal yaşantılarına, yurt dışındaki yaşantılarına geri dönüyorlar. O yüzden de ne diyoruz? Tekrar bayramlarınız mübarek olsun diyoruz ve Türkmenleri yaşayan bütün insanlarımıza, ta telaferden mendiye kadar bulunan bütün Türkmenlerimize Kurban Bayramımız mübarek olsun. Nice güzel bayramlar inşallah.

Evet sevgili dostlarımız, dilerse özgüzel açılış şarkımızı dinleyelim. Dinlemeden önce güzel kısa bir horyatım var, hemen onu sizlerle paylaşayım, bayrama özel. Değerli arkadaşlar, derik ki Sinev'den oku alım, Gevlu'dan korku alım. Bekledim bayram gelsin, gel biraz koku alım. Ve bu güzel horyatımızda şu an beni dinleyen bütün arkadaşlar armağan olarak gelsin diyelim. Ve bu güzel manimizi hep birlikte dinleriz. Hayırlı bayramlar.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimizi dinledik ve bu güzel bayram manisi de bütün dinleyenlerimize de armağan olarak gelsin diyarın. Hayırlı bayramlar olsun inşallah ya Rabbi, Allah gönlümüze göre versin. Allah tabii ki de kalbi güzel, temiz olan insanlarla karşılaşmak nasip eylesin inşallah. Uşaklarımız için güzel gelecek olsun. Mutlu olsunlar, müstakbelleri parlak olsun ya Rabbi. Amin inşallah. Eminim ki annelerdir. Amin. Çünkü en çok bu duaları eden annelerdi, babalardı. Ve Allah onları tabii ki de başımızdan eksik etmesin. Anne babasını kaybeden arkadaşlarımıza ne diyoruz? Allah sabırlık versin ve mekanları cennet olsun inşallah yarın. Ve bu bayramda bayram nişin olunuptu. Güzel insanlar birbirleriyle bayramlaşsın, küslük dargınlık kalmasın, gevuller peklensin, kurbanlar kessin, hayırlara vesile olarak dağıtılsın muhtaçlara ve elimizden geldiğince yetimlerimi sevindirmeye, mutlu etmeye çalışalım. Hayırlı bir bayram olsun inşallah. Eminim ki bunlardan hiçbiriniz kusur koymayacaksınız. Kurban kesenlerde ne diyelim? Kestiğiniz kurban Allah katında kabul olsun inşallah. Ve inşallah da muhtaçlara gider. Daha çok aileler etrafımızdaki eminim ki ete muhtaç değiller. Tabii ki de et değiller ama yetim olan uşaklar var. Yoksul aileler var. Et alamayanlar var. Onlara verseniz bence daha da kabul olacaktı diye düşünüyorum. Artık o sübyanınıza kalıp. Ve bir kez daha ne diyelim? Kurban bayramımız mübarek olsun.

Ve bu güzel sabahta sizlerleyiz. Bugün 27 Mayıs, Kurban Bayramı'nın birinci günündeyiz. Buradan ufaklıkların gözlerinden öpüyoruz. Bayramları mübarek olsun diyoruz. En çok da bayramda çocuklar mutlu olurlar. Hepimiz öyleydik. Bayram kıyafetleri ve bayramlıklar olsun. Tabii ki de en çok tartışılan ve kavga edilen bayramlıklardı sevgili dostlarımız. Biliyorsunuz özellikle arkadaşlar arasında veya yeğenler arasında tartışırdık kim daha fazla bayramlık topladı diye. Şimdi de yani büyük olmamıza rağmen, ben büyük olmama rağmen hala bayramlık bekliyorum. Severim yani bayramlığı. En küçük bayramlık bile olsa, her ne olursa olsun, yeter ki bayramlık olsun, mutlu olayım. Yani düşünün artık, biz eğer büyükler bayramlığa seviniyorsak çocuklar ne kadar sevineceklerdir. O yüzden elinizden geldiğince çocuk gördüğünüzde, ne kadar olursa olsun, bozuk paralarınız kesin vardır bayram için bozdurduğunuz. Onlardan çocuklara dağıtabilirsiniz, mutlu edebilirsiniz. Ne kadar çocuk mutlu ederseniz siz o kadar sevap işlersiniz Yüce Rabbimizin katında. Ve o işlediğiniz sevapların da karşılığında bir gün alacaksınız.

Evet sevgili arkadaşlar, bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım ve mesajlarımızı paylaşmaya başlayalım. Gelen mesajları telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından Türkmen FM programımıza, bayram özel programımıza katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve bu güzel sabahta bakalım mesajlarımıza, gelen mesajlarımıza göz atalım ve isteklerini de yerine getirelim.

0: Ve hemen ilk mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bayramımız mübarek olsun. Cumhur Hanım. Hemen İttisem. Kurban Bayramı. Bütün İslam alemi Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlı vesile olsun. Özellikle eşimin ve uşaklarımın, eşimin ailesinde bayramların mübarek olsun derim. Sadaki şarkının özlerine armağan edirem. Sağ olun diye yazdı İptisem arkadaşımız. Teşekkür ederim özüne. Ve bir diğer mesajımız sabah alın kimden gelipti. Selamun aleyküm. Bayramımız mübarek olsun. Ben Ali. Sizden güzel bir şarkı isterim. Şu an sizler dinlerik ailece. Ve yanımda bulunan ailem armağan olsun ve bayramdan mübarek olsun. Ve size de armağan olsun diye yazdı. Teşekkür ederim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Neyse inşallah bir dahakine yine katılır arkadaşımız. Bakalım yine telefonumuz var. Alo.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm esselam programımız. Hoş geldin sen.
1: Hoş, teşekkür ederim.
0: Adı ne tanıyık seni?
1: Programımızda mutlu olsun, mübarek olsun.
0: Sağ ol sen, adı neydi?
1: Türkiye Köprülü Altın Köprü'den.
0: Programımız hoş geldin. Buradan bütün Altın Köprü halkına sonsuz sevgi saygılarımızı iletiriz. Bayramımız mübarek olsun diyelim.
1: İlk baştan, Erkutmanca Başkanlığı var, Kent Güvercisi'ne ve bütün tabaca tanışanlara ve bütün kısma kardeşlerimize ve bütün polislerimize, gençimize, hacimize ve bütün o saatte duranlara, vazifte olanlara, doktorlarımıza ve her yerde çalışanlara, bu millete hizmet edenlere ve içeriden sizlere ve teşekkür ederiz.
0: Türkeş Bey.
1: Bu münasebetiyle hakkımızı tebrik ederiz.
0: Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Türkeş Bey, ben ne işitsen?
1: Valla bir güzel mani Türkmanız olsun. Siz öz okuyoruz hocam.
0: İnşallah. Peki Türkeş Bey, bayram namazına gitti o sabah.
1: Evet, Türbalık'a da gitti. Burada her zaman biz gidelim bayram namazına.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin diyelim. Bayram yemeği yediniz yoksa gün ortağın beklesiz.
1: Vallahi ben bayram sabaha yemek istesem daha uygun artıyım.
0: Yani hele yemeyeyim siz bayram yemeğini.
1: Bayram yemeği yedim oğlum ben yani.
0: Yediniz. Afiyet olsun. Ya Rabbi sofra uzaki bereket daim olsun.
1: Her zaman yağmur tekalit bizim yağmurda. Bütün Türkman diyarımızda yani.
0: İşte ben de onun işi isterim sorun programımıza katılanlardan. Bakın bu öf adetlerimiz, bu alıştıklarımızdan vazgeçip yoksa hala doğum yedir.
1: Ya bizim yağmurda bu doğum yani. Mustafa yavuz o günse bayram yemeği olmasa, bayram sabah yemek yemesemiz o bu bayram sayılmaz. Yani o...
0: Doğru diyorsun.
1: Her şeyin bir beleşi bilmez.
0: Ben ola bayram yemeğini yememişim. Ne iş yalan diyeyim. Çünkü buraya doğru geldim. İşim için geldim. Sizlerden program paylaşmak için. Gün ortayı yiyeceğim inşallah.
1: İnşallah afiyet olsun.
0: Sağ ol. Sana razı olsun. Allah sen saklasın. Aile ya Rabbi. Hep uz inşallah.
1: Teşekkür.
0: Biz teşekkür ederiz. Güzel sözlerden dolayı buradan herkesin de bayramını teker teker kutladı. Türkeş Bey sağ olsun. Altın Köprü'den programımıza katılırdı. Ve bizden güzel bir mühendistir diye Türkmence olsun. İnşallah sırada güzel şarkılarımız, mühendilerimiz hazırdı inşallah diyelim Türkeş Bey'e. Ve bir kez daha hayırlı bayramlar olsun. Bütün insanlarımız için inşallah. Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarımız. Aynı Türkeş Bey gibi programımıza katılıp sevdiklerimizin bayramında canlı yayında kutlayabilirsiniz.

Ve Türkeş Bey bizden dedi ki bir güzel Türkmenca mahnı istirem dedi. O zaman güzel mahnimizi de Abud İlham'ın sesinden dinleyelim. Hareketli olsun bayramdı. Duygusal şarkı dinlemek istemiyoruz. Hareketli şarkıları dinlemek istiyoruz ki günümüz bayramımız güzel, mutlu, hareketli geçsin inşallah. Ve güzel mahnimiz bütün altı köprü halkı için gelsin. Bayramımız barış olsun.

Ah, yarın Erlen'den dedik sevgili dostlarımız. Güzel bir şey dedi. Ne sen kapıdan oldun hemen sokak başından. Evvel belaydı sevmaklar. İndiki kimin dövgüliydi sevmakın bir dadı vardı, bir anlamı vardı. Telefon olmadığı için mesela kız kapıya çıkardı veya bir şeyler almak veya çöp atmaya giderdi. Sevdiği beydi diyagın. O da sokak başında durardı. Ha zaman çıkar bir mahanaydı hatta görüm özünü. Kız beklerdi bir kapı önüne çıksın hatta görsün sevdiğini. Belerdi mesela telefon yok idi, mesajlar var idi. Yani mektuplar daha doğrusu yok mesajlar. Mektuplar var idi. Sevmek bir başkaydı, daha safiydi. Daha pek niyetliydi sevmek. Sevende sadece mesela diyagın vakit geçirmek için dövgüliydi. Almak için severlerdi. O sevdiklerin peşinden giderlerdi. Keşke o sevmeler, saf sevmeler, temiz sevmeler geri dönsün inşallah. Var. Ve o kadar dövgü sevgili dostlarımız. Bazı olabilir. Siz gerçekten sevdiğinizi bu kabul etmeyebilirsiniz ama etrafımızda görürük. O yüzden de nedir? Güzel, temiz sevgilere rast gelin inşallah. Aşklara rast gelin. Ve bütün genç kızlarımız için bunu dilerim. Beyler için de aynı şekilde. İnşallah evlilik yolunda adım atacağımız insanı en güzel şekilde Yüce Rabbimiz karşımıza getirsin. Güzel bir kısmet olsun inşallah. İyi bir insan seçip yuvamızı kurasız ya Rabbi. Allah'ın izniyle diyagın. Ve buradan da ne diyagın dualarımızı hastalarımız için esir etmeyagın. Buradan bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz. En kısa zamanda sağlığımıza kavuşmamızı dileriz inşallah. Bu mübarek günde, bayramın birinci günde duamız oldu Yüce Rabbimizden. Vatanımızı, milletimizi, bayramımızı korusun. Bütün kötülüklerden, savaşlardan inşallah. Bu bayrak altında kardeşçe güzel yaşayan hapımız Irak'ta. Ve buradan da Irak'ta bulunan bütün insanlarımıza sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. Hayırlı bayramlar olsun.

0: Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam, bu güzel sese.
1: Bayramınız kutlu olsun.
0: Sağ olsun habibi.
1: Biz gönlümüz dertli olun.
0: Adına dur, tanıyak seni bir. Bakalım kimiden selaşırık. Kimdi bu güzel ses?
1: Adım Zina adı.
0: Belli Zina nece yaş odasın Zina?
1: Ben 14 yaşındayım.
0: 14. İmtihan oldu, bitti inşallah. Netice aldın?
1: Evet. Elhamdülillah.
0: Nacih sen?
1: Tabii ki.
0: Elhamdülillah. Bak ne güzel diye. Tabii yani eminsin özüden. Allah utandırmasın. Hiçbir zaman hebele nacih olasan ya Rabbi. Anne baba utandırmayasan. Bunlar sağ için işlerler. Güzel yerler getirirler. İnşallah hebele. Hapboz inşallah. Duam her zaman. Bilmem eşdirdi o yoksa yok. Günaydın programda dua edirdim sizler için. Dedim ki inşallah güzel dereceler alasın ya Rabbi. Anne baba o da sonsuz sevgi saygılarımı iletirem. Sabah erkenden kalktı, bayram yemeğini yedi yoksa hala Zina?
1: Yedim.
0: Afiyet yedim. Hey, güzel. Külçe uz etti uz, mama yardım etti külçede.
1: Ha tabii ki.
0: Ekit yoksa burada de senindi. Ekit.
1: Yok oğlum, ben her vakit anneme yardımcı olurum. Hiçbir zaman yalnız koymamız.
0: Güzel, aferin. Her zaman bütün evlatlar anne babalarına destek olsunlar. Sen de böyle olgun. Burada ne demek var, bayramdı. Anne baba baba insanlarımıza.
1: Herkesin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. Her işin ilk sınıfı istedik oğlu, gevlin dersi oğlu. Buradan da anne babalarıma direm. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Çok öpürem sizi. Babam salam dedim sana.
0: Aleyküm selam. Adı nerede babanın?
1: Desem tanıyorsan özünü. Ay babam Dulay.
0: Oo güzel. Sonsuz sevgi saygılarımız ile Turgazına. Bayram barık olsun.
1: Özledirim. Özledirim.
0: Sağ da
1: bayramın
0: bereket olsun. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah uzun ömürle versin baba o da, mama o da, bütün sevdikler o inşallah.
1: Olasın, sağ olasın. Sağ da bayramın bereket olsun. İnşallah gönlüm
0: dertli olur. Amin. Sağ olsun. Bunu demek uzbesi. Gönlüm dertli olsun. İnşallah hepimizle birlikte.
1: Hayatım. İnşallah.
0: Sağ olasın. Rahimdi. Hayırlı bayramlar olsun. Bir kez daha diyelim. Teşekkür eder katıldığı için Zina.
1: Tabii ki. Ben her vakit sizin programa katıldım. Çok seviyorum.
0: Sağ olasın. Ben hapuzu seviyorum. Siz beni görürsünüz. Ben sizleri görmemişim ama hapuzu seviyorum. Gerçekten sadece programda diyemem. Beni seven her kişi ben de seviyorum. Sevmeyenler de seviyorum. Sevmeyenler var tabii ki de. Sevmezsinler. Yeter ki benim sevenlerim var. Ağrılar böyle güzel. Bayramı kutlular. Ayrı günler. O dünyaya da gel.
1: Tabii ki.
0: Sağ olasın.
1: Çok memnun olduğum sizinle bir
0: ben de memnun olduğum o güzel sesi eşittim Zinacığım. Ders hayatı da başarılar diyeğin. İnşallah en üst kegellerde bir gün yaşlandığımda karşıma gelsin diyesem ben o kızıydım, aradım senindi. Bak doktor olasan, hangi meslekte olursa o, önemli olan üst kegel bir yere gelesen.
1: İnşallah sağ olasan.
0: Oldu rahimde sağ olasan. Ben de memnun oldum, teşekkürler. Aleyküm selam, özendeki selamlar var sana rahim. Sağ olsun canım. Teşekkür ederim Zine'ye programımıza katıldığı için ve tabii ki de bayram özel programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Ve tabii ki de Zini'den sohbetimizi yaptık. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza katılabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz sevgili dostlarımız. Ve tabii ki de hani bu sabahtan hediye edik külçeler, yemekler gerçekten de acıkmaya başladım. Bir an önce sitem öğlen olsun da yedim bayram yemeği yiyeyim. Tekrar sizlerden programımızı tabii ki de paylaşacağız. Akşam da programımız var. İsteklerinizi ve kutlama mesajlarınızı alacağız sevgili arkadaşlarımız. Bir tek sabah bir bayram çikolatası yedim. Fakat o da dedim ki bayram anlaşılsın, ben de çikolatayı yiyeyim. Şimdi sizler de bayram çikolatası da yediyoruz. Külçe artık gün orta olacaktı. Eminim ki diyemezsiniz. Gün orta yemeğinden sonra tekrar bir güzel çay kurulu, güzel külçeler yiyin, bayram külçesi. Afiyet olsun innen diyeğin. Ve dışarıya çıkacak olan gençlerimize de buradan seslerini ağın. Kanunuz coşmuş olabilir bayramda. Biz lütfen aracınızı kullanan davuz dikkat edelim. Bu bayramda inan ki hiç istemiyorum bir kaza adı eşdim. Bir kötü bir şey olupdu. İstemiyorum. İnşallah kazasız belasız güzel şekilde aracınızı kullanan bu bayramda en güzel şekilde geçirersiniz ya Rabbi. Dileğim oldu. Ve buradan da bütün görevli kardeşlerimize da hayırlı görevler yağın. Allah size başımızdan üstü getmesin. Bayramımız mübarek olsun inşallah.

0: Evet sevgili dostlarımız, dilerseniz güzel manemize dinleyelim. Programımıza katılan herkese armağan olarak gelsin, mesajlarını gönderenlere de armağan olarak gelsin diyoruz. Hayırlı bayramlar olsun bir kez daha. Kurban Bayramı'nın birinci gündeyiz. Sizlerdenlik günaydın programımızı. Pardon, günaydın diyorum. Bayram özel, hani her gün program sunarım ya. Aklımda bir tek o kaldı. Bayram özel programımızı sunarız. Ve dilerseniz güzel manemizde hep birlikte dinleyelim.
1: Oyuna bakalım.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimizde dinledik Mustafa Semin'in sesinden. Sevgili dostlarımız ve bayram özel programımız tüm hızıyla devam ediyor. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize hem telefon yoluyla hem WhatsApp mesaj yoluyla da ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz.

Evet sevgili dostlar, elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşalım. Bu güzel sabahta bayramın birinci günündeyiz. Ve bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben İnci. Kurban bayramımız mübarek olsun. Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin diyarın. Sizden güzel bir şarkı isterim İbrahim Tatlıses'ten. Ve bu güzel şarkını aileme armağan edirem. Ve bütün dinleyenlere ve ailemin de bayram mübarek olsun diyorum. Annemin ellerinden öpürem. Babamın da. Ve özellikle de eşimin de bayram mübarek olsun diye yazıptı. Teşekkür ederim ince arkadaşımıza göndermiş olduğu mesajım. Ve bizden güzel bir şarkı istiri. Ve dilerseniz güzel bir şarkı dinleyen İbrahim Tatlıses'ten olsun. Ve bu güzel şarkı bütün sen için, aşıklar için gelsin. Tamam aşkım desin İbrahim Tatlıses size için.

Taş mıyım, duvar mıyım? Ah ben sana kıyar mıyım dedik sevgili dostlarımız. Ve bu güzel sabahta güzel şarkımızı dinledik. Ve bayram özel programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlarımız. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz ve telefon numaramızı hatırlatalım. Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi ve kutlama mesajlarınızı bizlere yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlarımız. Ve bakalım bizlere kimden mesajlar gelmiş ve hangi istekte bulunuyor değerli arkadaşlarımız. Mesajlarımıza göz atacağız ve bakalım hangi mesajlar elimize ulaşmış.

Bayram geldi, hoş geldi dedik, bizlere neşe verdi. Ve bu güzel, tabii ki de mahallelerimizde dinleyeceğiz bayramı, özel mahallelerimiz ve elimize ulaşan mesajlarımızla paylaşalım değerli arkadaşlar. Ve bu kağın kimden gelipti mesajımız? Songül arkadaşımızdan gelipti. Herkese nedir? Kurban bayramımız mübarek olsun, helleri vesile olsun inşallah. Ve benim de bayramımı kutlayıp sağ olsun. Ben de sevda bayramı mübarek olsun derim. Allah sana uzun ömürler versin eşuva, uşağıva, aileva ya Rabbi. Buradan güzel bir şarkı istiyipti bizlerden. Seçim bana bırakıptı. Ve bu şarkıyı ailesi armağan edire bütün dinleyenler ve iş arkadaşlarına. Hepsinde bayramı kutları ve bu güzel şarkını onlara da armağan edire sağ olsun. Songülcüm güzel bir şarkı benden sen armağan olarak gelecekti. Emrah'ın sesinden olacaktı. Sevdim adlı şarkısı. Sağ için gelsin inşallah. Her bayramı güzel, mutlu geçsin. Sevdiklerden, iş arkadaşlardan, aileden birlikte. Sonsuz sevgi saygılarımı da iletirim sana ve yavda bulunan herkese de teşekkür ederim. Songül arkadaşımıza göndermiş olduğum mesajcı.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manilerimizi dinlemeye devam edilir. Kalbimize oluşan bir mesajımız var. Hemen onu paylaşalım sizlerden. Muhammed Şimri'den gelipti. Herkese hayırlı bayramlar dilere. Bütün İslam alemin bayramı barek olsun. Bizden güzel bir şarkı istiri Asıl Hemim'in sesinden. Güzel şarkını armağan ediri Ali Suriye ve bütün dinleyenleri armağan edipti. Teşekkür ederim Muhammed Şimri'ye göndermiş olduğu mesaj için. Dilerseniz güzel Arapça şarkımızı dinleyin ve buradan da bütün Arap kardeşlerimizin bayram barik olsun diyeğin. Hayırlı bayramlar görsünler inşallah ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyin.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik. Mehmet Şimir'in isteği üzerine ve tabii ki de bu güzel şarkımızın ardından elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaştık sevgili dostlarımız. Ve bakalım diğer mesajımızda kimden gelip de hemen okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Necati size iyisiniz inşallah. Sizden güzel bir şarkı istirem Ali Benna'nın sesinden olsun. Ve bu güzel şarkının armağanı yedirem aileme, arkadaşlarıma, sevdiklerime, kardeşlerimize ve bayramımızda mübarek olsun inşallah. Kardeşimiz Ersan Sorani diye yazıptı. Teşekkür ederim Ersan Sorani'ye göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine tabii ki de Ali Benna'nın sesinden güzel manimizi hep birlikte dinleyeceğiz ve bu güzel manimizi sizlere baş başa bırakırız ve bütün Ali Benna sevenlerine de armağan olsun diyelim sevgili dostlarımız.

0: Ve bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo.
1: Esselamu aleyküm.
0: Ve aleyküm esselam. Programımıza hoş geldin. Sen adını tanıyak ilk önce seni.
1: Başlam başı tellahfarlı. Tellahfardan size selam getirmişim.
0: Aleyküm esselam. Biz de selamlarımızı iletirik.
1: Başlatın size.
0: Sağ olsun, Allah razı olsun. Buradan bütün telafer halkına hayırlı bayramlar diyagın inşallah.
1: Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.
0: Sağ olasın. Bir kez bize telaferdeki bayram anlatsa, o bayram nece kutlandı, bilmeyenler bilsinler, arkadaşımız daha sonra kimden de bayramını kutlamak istese o diyebilsen.
1: Aynen, aynen. Telaferdeki aynen tekerki gibi iyiydi, bayramlar güzeldi. Herkes bir yanı giydi, çok güzel.
0: Sağ olsan. Peki buradan kimden bayramını kutlamak isten?
1: Valla bayramla kutlamak isteyen ehlimi, nesimi, o tabi de etrafım yani arkadaşları, sizleri, herkesi.
0: Sağ olsan. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. İnşallah her zaman bayramımız güzel geçsin ya Rabbi.
1: Sağ olasınız. Barakallah büyüküm. Sağ... Sizden de bu güzel şarkı isterim. Telahfar için.
0: İnşallah. Sağ olasan. Sırada güzel şarkılarımız, mahallelerimiz var.
1: Sağ
0: olasınız. Sağ olasın. Teşekkür eden arkadaşımız Telafer'den programımıza katıldı. Ve herkesin de bayramını kutladı programımıza canlı yayına. Teşekkür eden programımıza katılan arkadaşlarımıza ve mesajlarını gönderen herkese.
2: Evlerin oynayalım, evlere neşe saldı.
0: Ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım ne yazdıktı arkadaşımız. Herkesin Kurban Bayramı kutlu, mutlu, huzurlu olsun. Tüm Kerkük halkının inşallah. Erkan Oturakçı arkadaşımız mesajını göndermiş. Herkesin bayramını kutluyor. Sağ olsun. Senin de bayramın mübarek olsun inşallah. Ailenle, sevdiklerinle nice güzel bayramlara.

Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve şimdi de güzel bir mani dinleyelim. Buradan bütün telaferde yaşayan ve bütün Türkmenlerimize telafer halkına armağan olsun diyoruz.

Ve güzel manimizde dinledik sevgili dostlarımız ve bu güzel manimize bütün tabii ki de telafer hakkına armağan olarak gelmiş oldu. Ve inşallah begenipsiz diye umuyoruz. Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

ve elimize bir güzel mektup ulaştı. Murtaza arkadaşımızdan gelipti. Bizden Macit Mahdis'in sesinden güzel bir şarkı istedi. Ve bu şarkını yanında bulunan arkadaşlarına ve ailesine ve bütün sevdiklerine armağan niyetleri ve hayırlı bayramlar olsun diye yazıptı Murtaza arkadaşımız. Teşekkür ederim göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Bütün dinleyenlerimiz şu an Sürşan'dayken bize dinleyen arkadaşlarımıza da bayramımız mübarek olsun diyelim. Hayırlı bayramlar inşallah. Ve güzel şarkımızı Macmuni sesinden dinleriz.

Ve Macmaziz'in sesinde bu güzel Arapça şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Ve tabii ki de bayram özel programımız tüm hızıyla devam edilir. Ve elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşmaya devam edilir.

Ve sevgili dostlarımız elimize ulaşan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve bir diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden geldi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Aleyküm herkesin. Kurban Bayramı barik olsun. Bütün İslam alemin bayramı hayırlı olsun inşallah. Ben Ömer. Sıradaki şarkını sevdiklerime ailem armağan edirem. Ve sizlere ve kadronuza armağanlık gelsin ve hayırlı bayramlar olsun diye yazdıktı arkadaşımız. Teşekkür ederim özüne göndermiş olduğu mesaj için Ömer arkadaşımız.

Ve diğer mesajımız bakalım kimden gelmiş? Hemel arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı bayramlar. Eğer mümkünse Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı aileme ve bütün sevdiklerime ve bütün dinleyenlerime almak gelsin diyor. Sevgili arkadaşımız, teşekkürlerimizi de iletelim ve bizden Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istiyor dilerseniz. Güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Abi çok güzel konserdi.
1: Ve güzel şarkımızda Hakan Altun sesinden dinledik, hareketli şarkımız ve yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geleceğiz sevgili dostlarımız, geliyoruz daha doğrusu, az bir süremiz kaldı. Bu az sürenin içerisinde elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Ve eğer canlı yayına katılmak isterseniz de katılabilirsiniz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Evet arkadaşlar, Remzi Oşan mesajımızı paylaşalım. Mehmet arkadaşımızdan gelmiş. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hayırlar vesile olsun inşallah. Güzel bir şarkı senin seçimi size bırakırım. Ve bu güzel şarkını anneme armağan olsun. Babama armağan edirem ve kız kardeşim Can'a, Ceylan'a, eşlenme çocuklarına ve erkek kardeşime Yusuf'a, Yunus'a armağan edirem. Ve meslektaşlarıma armağan olsun, bütün polis arkadaşlarıma sağ olun, var olun diye yazıp da teşekkür ederim Mehmet Kerkülü'ye göndermiş olduğu mesaj için. Ve sana da armağan olsun ve bütün polis kardeşlerimize de armağanlar gelsin. Yarın Allah sizleri saklasın inşallah. Allah size başımızdan eksik etmesin. Bütün polis kardeşlerimiz olsun, subaylarımız olsun ve şu an uyduğumuzu bizleri koruyan değerli kardeşlerimiz, askerlerimize de Allah saklasın diyelim ve en güzel şarkılar sizler için gelsin. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim. Davut Gül'ün sesinden olacak hareketli şarkımız sizler için gelsin.

Ve hemen evde oluşan diğer mesajımızda paylaşalım bakalım kimden gelipti. Selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Necasiz? İyi galhamdülillah. Gelsinler de iyi sağ olsun. Eğer mümkünse Asal Nasir Evri Gündaş'ın diye şarkılarını isterim. Ve bu şarkılar manidirem annem babama, erkek kardeşime, eşine, uşaklarına ve bütün dinleyenlere ve sevdiğim armağanlık gelsin. Ve bayramımız mübarek olsun diye yazıptı. Teşekkür ederim Zeynep arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızı dilerse hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel şarkıyla birlikte size baş başa bırakırız.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik ve biz Erdem Süren'in de sonuna geldik. Bugün Kurban Bayramı birinci günde sizlerle bayram özel programımızı paylaştık değerli arkadaşlar. Allah kısmet ederse yarın yine aynı saatte bayram özel programımızda sizlerle buluşunca da özünüze iyi bakın. Hayırlı bayramlar olsun, her şey gönlünüzce olsun. Bayramı en güzel şekilde sevdiklerimize yüce Rabbimiz her zaman geçirmeyi nasip eylesin.

0: kafandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

İçtiğiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm. Sen gel

0: sabredeyim.
1: Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

en delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen Efendi.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dileriz sizler için ve bütün değerli dostlarımızın. Şu anda biz İstekler programında ve aynı vakitte bayram özel programındayız. Değerli dostlarımız, saygı selamımızı gönderirik sizlere ve bütün insanlarımıza, hanımlarımıza, beylerimize ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza ve değerli dostlarımız buradan sizlere ne diyelim? Bugün programda sizlerle olduk ve bugün bayramdı, bayramımız mübarek olsun. Bayramın birinci günü. Bazı insanlarımız şu anda tatilde edilir ve özellikle de piknike çıkıplar koydu yağın. Ve aynı vakitte bazı insanlarımız var. Bugün kısımlarına giderler ya da sefer edipler ya da bazı insanlarımız var. Bugün düğünleri var. Onlara da tebrik ederek değerli dostlarımız. Bazı insanlarımızın doğum günüdü bugün. Onlara da yağın doğum gününüz kutlu olsun. Ve bugün sunmakta ben Lina Cömer, saygı selamı kabul eylemin ve bir daha mutlu vakitler. Bütün milletimize, bütün Türkmenlere ne diyelim? Bayramımız mübarek olsun, gevluzdaki olsun ve özellikle de yaşlı insanlarımıza ne diyelim? İnşallah hacı olasız ve sizi de gevluzdaki olsun. Allah saklasın bütün insanlarımızı, özellikle de hanımlarımızı, beylerimizi ve yaşlı insanlarımıza ne diyelim? Allah saklasın sizleri ve bir daha sizlere hayırlı, mutlu akşamlar dileriz. Ve görev başında olan kişilere, onlara da ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli aziz dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak ve bir şarkı istemek bizlerden, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim, 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabiliriz değerli dostlarımız ve sizlere ne diyelim? Bayram geldi, hoş geldi.

İldeki Bayramoğlu ve sizlere yakın bayram geldi, hoş geldi, evlere neşe kattı değerli dostlarımız ve bir daha mutlu vakitler.

Bayram geldi, hoş geldi. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Ve dilerse Özgü Dağ'ın bir ayrı şarkı dinleyen açılış şarkımız olacaktır. Hazırsız değerli dinleyicilerimiz. O zaman bu şarkı sizlere armağan olsun. Burada özellikle bunu diyeğin sizlere lütfen lütfen araba uzu hızlı sürmeğin bayramdı bilsiz insanlar yazdadı çıkıplar egilenmeğe lütfen havadisten uzak olağın ve özellikle de genç arkadaşlarımıza ne diyeğin dikkatli olağın yaşlı insanlarımız yazda var çocuklarımız yazda var lütfen bugün yarın ve sizlere ne diyeğin araba uzu hızlı bir şekilde sürmeğin. Lütfen bunu bir daha tekrar ederek ve aynı vakitte değerli dinleyicilerimiz insanlarımıza diyeğin hava durumu sıcak oldu. Eğer mümkünse akşamdan sonra yazıya çıkın eğer bir zaruri işiniz yok ise değerli dostlarımıza diyeğin. Ve buradan ne diyeğin bir daha iyi vakitler iyi akşamlar dilerim sizler için. Bugün sunmakta ben Lina Cömert. Değerli dostlarımız hazırsız. Hadi gidelim güzeller şarkımızı dinleyelim ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şarkımız devam eder sizlerle. Bayram geldi, hoş geldi değerli dostlarımız. Programımız devam eder, bakalım kim bizler için mesaj gönderip hangi şarkılar sizler bizlerden değerli dostlarımız. Ve buradan Murat arkadaşımız yazıp merhabalar, Duzdan katılım sizlerden, bir gün çok güzel bir gündü yazıptı. Bayramımızı tebrik ederim yazıp ve buradan yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse bir hareketli şarkı verse bizlere memnunluk armağan ederiz özün sizlere ve Duz halkına ve bir daha bütün insanlarımızı tebrik ederek ve yazıp bir gün sabahtan camiye gittik ve ondan sonra adri kaydan kıymak yedik. Buradan yazıp bütün ümmet Muhammed'e, bütün İslamlara bayramlarını tebrik ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız Ziya Zıptı bizler için buradan yazıp يعطيكم العافية آنسة لينا تحياتي لكم الفريق اللي وياكم هذه أغنية جورج وصوف لأخويا أحمد أبو علي من أخو محمود تحياتي للجميع يا زبط تشكر دارق سنة قاتل دغويتم بزلردن سايغ سلامز ورسنة وطبي كده بر güzel شارقı sizlere أرمان edeceğiz değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerseniz bu şarkı arkadaşımıza armağan olsun bir daha iyi vakitler.

0: Allah. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Arkadaşımız yazıp kul amu entum bi elif hayır. Ey yom utla yazıptı. Sorusunu anlamadık. Zaten bir gün utladı. Tatil değerli dostlarımız. Çünkü bayramdı. Yarın da tatildi, bayramdı. Öbürsü günde zaten cumaydan cumartesidi. O da bayramdı değerli dostlarımıza diyelim ve tatildi. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz bir daha sizlerle olduk ve iyi vakitler.
1: Gülağın oynayağın, evlere sevin çaldı. Gülağın oynayağın.
0: Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazdı. Bayramımız mübarek olsun. Akşamımız hayırlı. Hatun necesiz. İnşallah iyisiniz. Mutluluklar dileyipti bizler için. Sıradaki şarkını armağan olsun sizlere ve yanudakilere armağan gelsin deyipti. Ve bir daha iyi vakitler dileyip bizler için bayramımızı tebrik edip. Teşekkür ederim senin katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız programımız devam eder. Hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Dilerse özgüdağın bir güzel şarkı armağan edağın arkadaşımıza. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan sizler tebrik ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve tebrikler bize diyebilirsiniz bizlere. Ve değerli dostlarımız, programımız devam eder. Bir daha numaramızı hatırlattım sizlere, 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet, bayram geldi, hoş geldi. Nur arkadaşımız bizim için bir mesaj gönderip yazıp, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz Lina Hanım. Bir şarkı istedim sizlerden, zavkuza armağan ederim özünü. Bütün değerli dinleyicilere ekibuz armağan olsun ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bayram geldi, hoş geldi. Tebrik ederek sizleri, bir daha bayramımız mübarek olsun değerli dinleyicilerimiz ve programımız sizlerle devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Maral arkadaşımız yazdı, bayrağımız mübarek olsun Lina Hanım. Eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü bütün dinleyicilere ve yazıp da aileme armağan olsun ve tebrik ederim sizleri yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve saygı selamımızı gönderdik sizlere değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Yılmaz arkadaşımız yazıptı. Eğer mümkünse Mustafa Semir'in sesinden bir şarkı istirem, armağan ederim özüm bütün Türkmenlere. Lina Hanım özellikle de yazıptı. Bayramımız mübarek olsun. İyi vakitler dilerim sizler için. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Evet, radyonuzun sesini verin.

0: Vay babamdı vay. Evet değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hem beraber dinledik ve programımız devam edildi. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yıldız arkadaşımız bakalım ne yazdı.
1: Evlere neşe saldı.
0: Lina Hanım nasılsınız ve tebrik ederim sizleri yazıp da eğer mümkünse Türkmenca bir şarkı verseniz memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dost ahbablara, dinleyicilere armağan olsun ve teşekkürler yazıp da. Evet biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden ve Sevda Bayramı mübarek olsun.

biraz aşk ol. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım arkadaşımız ne yazıp. Arkadaşımız yazıp, selamu aleyküm Ani Taha Hüseyin min Kirkuk, kul am ve entum bi elf hayır, bir şarkı istiyipti bizlerden. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve inşallah bir güzel muhteşem şarkı sana vereceği, inşallah be gene sen özünü. O zaman Türkmanca bir güzel şarkımızı armağan edelim arkadaşımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım sizler için özünü. Arkadaşımız yazıp bayramımız mübarek olsun. Ben Kamal, nenesi Koruya bölgesine katılım sizlerden. Şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun oğullarıma ve bir tek kızıma armağan gelsin ve bütün Türkmenlere yazıptı. Teşekkür ederim sana. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, adil bir mesaj gönderip bizler için bakalım ne yazıp ve hangi şarkını isteyip bizlerden ve kimler armağan edip şarkını yazıp. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İyi vakitlere, iyi akşamlar dilerim sizler için. Bayramımız mübarek olsun. Yazıptı ve temennimin sizler için. İnşallah güzel mesut günler geçirdi. Siz teşekkür ederiz senden. Buradan yazıp Türkmanca bir şarkı verse özü memnun olduk. Armağan edirik özünü. Bütün Türkmanlara, özellikle de ekibimize armağan gelsin ve teşekkürler yazıp.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, programımız devam ediyor. Bayram geldi, hoş geldi ve değerli dostlarımız, buradan saygı salamımızı gönderdik bütün Türkmenler için.
1: Kalplere neşe saldı, gülağın oynayağın, evlere neşe saldı.
0: Değerli dostlarımız, arkadaşımıza yazıp selamu aleyküm. Bayramımız kutlu olsun, armağan edirem. Birinci neneme ve arvadım Nuray'a ve gelinimize Nehle Erşet Koriya'dan Ali Benna manisini istirik sizlerden yazıptı. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman bu güzel şarkımızı dinleyelim değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu buradan elimize bir arkadaşımız mesaj gönderip hayırlı akşamlar yazıp bizler için buradan yazıptı. Bir şarkı isteyipti. Mehmet annesine ve babasına armağan olsun deyipti. Ve annesine, babasına, ailesine, bütün akribesine armağan edipti şarkını. Teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden. Sıradaki şarkı sana armağan olsun ve sevdikler var. Armağan gelsin. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı bütün insanlarımızın gönderdik değerli dostlarımız. Ve buradan sizlere ne diyelim, bayramımız mübarek olsun. Günümüzü nasıl geçirtiyoruz? İnşallah keyifli bir şekilde geçirtiyoruz günümüzü değerli dostlarımız. Ve değerli dinleyicilerimiz, bakalım hangi şarkını hep beraber dinleyeceğiz. Özellikle de buradan biz de ekibimize armağan edelim özünü. Değerli dostlarımız, dilerse özgü dağın bu güzel şarkımızı armağan edelim bütün Türkmen FM dinleyicilerine. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM radyosu. Eğer isterseniz dinlemek 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz ve iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam edir değerli dostlarımız. Bakalım arkadaşımız ne gönderir bizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. Bayramımız kutlu olsun armağan ederim. Buradan yazıp kardeşime Necdet Neşet Mustafa'ya armağan olsun kardeşim. Olsun buradan yazıp Mehmet Mustafa Sarkehe'ye armağan olsun. Sıradaki şarkını armağan edipti ve bayramımızda kutlayıptı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi özünü. Ve programımız devam eder. Ali arkadaşımız yazıptı. Sıradaki şarkını bütün aileme armağan ederim özünü Lina Hanım. Sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bayramımız mübarek olsun. Akşamımız hayırlı olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İyi vakitler dilerik sizler için. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Siz de katılın bakalım, istek şarkı uzun olacaktır. Şeyma Nasıl yazıptı, merhabalar. Sıradaki şarkını özellikle de yazıp iki buzar mani ederim. Aile uzar man olsun ve Türkmen FM radyosunda çalışanlara armağan gelsin. Sizler çok severim ve Allah saklasın sizleri yazıptı. Teşekkür ederim Şeyma Nasıl katıldığı için bizlerden. Güzel şarkımızı o zaman sana armağan edin ve bütün hanımlarımıza, beylerimize armağan olsun ve değerli dostlarımız eğer isterse katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve programımız sizlerle devam ederiz. Saygı selamımızı gönderdik sizlere. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen bakalım kimden gelip ve hangi şarkını istedi bizlerden değerli dostlarımız. Buradan bir daha mesaj geldi bizler için. Yazıplar tatil her zaman biter. Bayram tatili. Ahad günü sanırsam devamdı. İnşallah Ahad'a kadardı. Ahad günü devam başlar. Zaten bugünden, dünen, yarın da aynı vakitte değerli dostlarımız tatildi. Sonrası cumadı, cumartesi de o da tatildi. Ahad günü inşallah devam başlayacaktı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıp da Emad arkadaşımız yazıp Türkmenca bir şarkı armağan ediremezim bütün Türkmenlere. Başkanımıza armağan olsun cephede ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle. Ve elimize bir mesajı ulaşıptı. Hemen bakalım kimden gelip. Yıldız arkadaşımız yazıp Heytem Yusuf'tan bir şarkı istirem besinte şarkı sar mani ederim özünü bütün Arap arkadaşlara ve bayramımız mübarek olsun deyipti ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Buradan arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Bakalım ne yazıptı bizler için ve hangi şarkını istedik. Hasan arkadaşımız yazıp merhabalar. Kerkük'ten katıldım sizlerden. Eğer mümkünse Hüsam Rısam'ın sesinden bir şarkı versem memnun olduk. Armağan ediyoruz özün Lina Hanım. Sizlere ve armağan olsun bütün dinleyicilere. Ve bayramımızda tebrik edip teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam ediyor. Dilerseniz bu güzel şarkımızı Hüsam Rısam'ın sesinden dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu, saygı salamımızı gönderirik sizler için. Ve değerli dostlarımız, arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Mümkünse sıradaki şarkını armağan ederek bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan olsun Lina Hanım. Ve yazıp da teşekkürler, bayrağımız mübarek olsun. Kırmızı Gül'den geldi bizler için arkadaşımız bir mesaj. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın bu muhteşem şarkımızı dinleyin. Değerli dostlarımız, Arapça olacaktır. Armağan olsun sizlere. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, değerli dostlarımız. O zaman bu şarkıyla bırakım sizlere ve bakalım şarkının sözlerin olacaktır. Özellikle de bütün dinleyicilerimize armağan ederim bu şarkını. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. O zaman bu şarkıyla bırakım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden değerli dinleyicilerimiz ve programımız sizlerle devam edir değerli dinleyicilerimize diyagın ve bakağın tabii ki de elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen okuyağın sizler için özünü mesajımızı arkadaşımız yazıp اذا ممكن اريد اغنيه كاظم الساهر اي حب اهديها لابو لابني وايضا اهديها لابو نزار بانقره وشكرا يا زبط بستشكر دارخ سنن arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve programımız sizlerle devam eder. Dilerseniz gidağın Kadım Sarın sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyin. Armağan olsun bütün değerli dostlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve son mesajımızı okuyalım sizler için. Değerli dostlarımız, bakalım kimden gelipti ve ne yazıp bizler için. Arkadaşımız buradan imandan gelip yazıp, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bayramımızı tebrik ederim ve inşallah güzel mutlu vakitler geçirsiniz yazıptı. Biz de şu anda yazıp oturmuşuz ailece ve güzel yemeğimizi yiyoruz ve sizleri dinliyoruz. Buradan bütün Türkmenlere saygı selamını gönderipti ve aynı vakitte yazıptı Lina Hanım. İyi vakitler, gevluzdaki teminler olsun yazıptı. Teşekkür ederiz iman arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vakitler kılağın ama programın vakti malumdi. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız. Bayrama özel programla değerli dostlarımız. Güzel şarkılarımızı, güzel mesajlarımızı alacak değerli dostlarımız. Bugünlük bu kadarıydı. Bugün sunmakta ben Nile Cömert ve saygı selamımı kabul ile ne diyeyim. Kalın sağlıkla ve bir daha bayramımız mübarek olsun.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

açtı mısın?

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm. Sen gel

0: sabredeyim.
1: Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

0: geçeme doğru. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

0: Türkmen FM, sesinin ulaştığı herkesin, tüm Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor.
1: Kayıtta!
2: Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen talk show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?
3: Sizleri fazla bekletmeden konuğumu çağırıyorum. Şehinşah buradaymış gibi bir alkış alabilir miyim?

0: Hırsızlık için mi beni buraya getirdin zaten?
1: Seviyor musun lan seni? Var mı? Sen de göreceksin.
0: Benim de sivilim.
2: Ufuk Bey bağırmayın.
0: Bağırmıyorum.
2: İnsanlar ama insanlar.
1: Bırakın

gelici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramımız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu olsun.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Ultra

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

güler koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

Türkmen FM sesinin ulaştığı herkesin tüm Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor.

delice esen seher yeli. En güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Ben zaman. Sen kapımı anahtarsız açan. Sen ismi ağzımı yakan. Sen buldukça kaybettiğim.

Sen savunacak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen yanağım ağaçtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım. Sen dört mevsimin melezi.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum,

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Sam mi stagliai lassi nu, sam mi stagliai lassi nu.

Ön yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı? Ateş beni

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramımız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

0: Kaybolup gidecek ama yazdım.
1: Kaybolmayacak. Dalgalar onu alacak. Sen nereye gidersen git, senin gittiğin yerin kıyısına bırakacak.

0: Kaçmadım. Olamaz değil mi?
1: Ersun'un sen değildin.
2: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
3: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.